Burada kimse yokken biz varız. Eğlence fabrikamız, dans bakanlığımız, çılgın gecelerimiz ve rakipsiz şarkılarımız. Instagram'da Metro FM'i takip etmen yeter. Metro FM TR.

0: sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
1: Limitsiz
2: hit müzik.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne kenti açıklarında alabora olan yolcu gemisi tamamen battı. 267 kişiyi taşıyan teknenin batması sonucu meydana gelen faciada ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi ise aranıyor. 241 kişinin kurtarıldığı olayda gemi tabanından su almaya başladı. Yolcuların defalarca geri dönelim çağrılarını kaptan dinlemedi, gemi yoluna devam etti. Kısa süre sonra yolcular arasında panik başladı. Gemi su almaya başladıktan sonra alabora oldu. Yolculardan bazıları canlarını kurtarmak için denize atladı. Bazıları ise alabora olan geminin deniz yüzeyindeki bölümünde kurtarılmayı bekledi. Yolcuların imdadına ilk olarak çevredeki tekneler koştu. Hem Türkiye'den hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden kazanın yaşandığı bölgeye ekipler harekete geçti. 18 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Olayla ilgili soruşturma başladı. Biri gemi kaptanı 8 kişilik mürettebat gözaltına alındı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 3 günlük ulusal yas ilan edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ihmali olan varsa KKTC makamlarıyla gerekli adımlar atacağız dedi. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü yurdun dört bir yanında coşkuyla kutlandı. İstanbul Boğazı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın görkemli gemi geçişine sahne oldu. Büyük Zafer'in 104. yılında Ankara'da resmi törenlerin ilk adresi Anıtkabir'di. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık ettiği devlet erkanı atanın huzuruna çıktı. Törene Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, MHP Lideri Bahçeli ve İyi Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'nun yanı sıra kabine üyeleri de katıldı. Özel ile Kılıçdaroğlu arasında bir temas kameralara yansımadı. Törenin ardından da Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de tebrikleri kabul etti. Özel, Kılıçdaroğlu ve Dervişoğlu Beştepe'ye gitmedi. İstanbul'daki spor salonunda çıkan kavgada bıçaklanan milli antrenör Funda Bakış hayatını kaybetti. Batman'da spor salonunda çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı. Ölenler arasında Bakan Mehmet Şimşek'in yeğeninin de olduğu belirtildi. ABD ile İran arasındaki çatışmada haftalardır süren görece askeri sessizlik bozuldu. ABD güçleri Hürmüz Boğazı'nda stratejik öneme sahip Larak Adası'ndaki iki fırlatıcıyı vurdu. Kalp krizi geçirmesinin ardından Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nde tedavi altına alınan Cem Yılmaz sosyal medya hesabından ilk açıklamasını yaptı. Kira sözleşmelerinin e-devlet kapısı üzerinden hazırlanmasını zorunlu hale getirmek için çalışma başlatıldı. Lübnan parlamentosu Orta Doğu'da bir ilke imza atarak idam cezasını kaldırmak üzere tarihi bir yasa tasarısını oy çokluğuyla kabul etti. Stanford Üniversitesi araştırmacıları sadece tek bir gecelik uyku verisiyle 130'dan fazla sağlık riskini ve hastalığı önceden tespit edebilen devrimsel bir yapay zeka modeli geliştirdi.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
0: Fenerbahçe Süper Lig'in 3. haftasında Samsunspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti. Samsunspor 4 puanda kalırken Fenerbahçe puanını 6'ya yükseltti. Süper Lig'in 3. haftasında bugün Beşiktaş Çorum PK'yı ağırlayacak. Ahmet Sportif Faaliyetler bugün sahasında Trabzonspor'u konuk edecek. İki takım tarihlerinde ilk kez karşı karşıya gelecek. Her iki maçta saat 21.30'da. Galatasaray Milan forması giyen Rafael Leao'yu 4 yıllığına renklerine bağladı. Amil erkek basketbol takımı Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. maçında bugün İzlanda'ya konuk oluyor. Mücadele saat 22.

0: Matiz finans haberlerini sunar.
1: Kamuya olan vergi, SGK primi, motorlu taşıtlar vergisi, trafik cezası ve öğrenim kredisi borçlarını yapılandırmak isteyenler için tanınan süre bugün sona eriyor. Ayrıca SGK'ya olan sigorta primi, işsizlik sigortası primi, Bağkur borçlarıyla kesinleşmiş idari para cezaları da yapılandırmadan yararlanabilecek borçlar arasında yer alıyor. Başvurular için bugün son gün. Avrupa, kış aylarına son 13 yılın en düşük doğalgaz stok seviyelerinden biriyle girmeye hazırlanıyor. Kıta, kış öncesinde düşük doğalgaz stokları ve yükselen fiyatlarla karşı karşıya.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
3: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.

0: Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
1: Metro FM.
2: Bitmeyen tatil hissi için tatil budur günün şarkısını sizin için seçti.

0: Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin. Metro FM.
1: Yes, yes. Let's go.

0: inanılmaz bir şarkı keşfettin. Bugün müthiş bir hit dinliyorsun ve yarın yine dans edeceksin. Çünkü burası
1: Metro FM.

0: denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Selam, ben Piraye.
2: Ben de Rutkay.
1: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
3: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
4: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
5: Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
6: Metro FM.

0: bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
0: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne kenti açıklarında alabora olan yolcu gemisi tamamen battı. 267 kişiyi taşıyan teknenin batması sonucu meydana gelen faciada ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi ise aranıyor. 241 kişinin kurtarıldığı olayda gemi tabanından su almaya başladı. Yolcuların defalarca geri dönelim çağrılarını kaptan dinlemedi, gemi yoluna devam etti. Kısa süre sonra yolcular arasında panik başladı. Gemi su almaya başladıktan sonra alabora oldu. Yolculardan bazıları canlarını kurtarmak için denize atladı. Bazıları ise alabora olan geminin deniz yüzeyindeki bölümünde kurtarılmayı bekledi. Yolcuların imdadına ilk olarak çevredeki tekneler koştu. Hem Türkiye'den hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden kazanın yaşandığı bölgeye ekipler harekete geçti. 18 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Olayla ilgili soruşturma başladı. Biri gemi kaptanı 8 kişilik mürettebat gözaltına alındı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 3 günlük ulusal yas ilan edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ihmali olan varsa KKTC makamlarıyla gerekli adımlar atacağız dedi. 30 Ağustos Sefer Bayramı'nın 104. yıl dönümü yurdun dört bir yanında coşkuyla kutlandı. İstanbul Boğazı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın görkemli gemi geçişine sahne oldu. Büyük Zafer'in 104. yılında Ankara'da resmi törenlerin ilk adresi Anıtkabir'di. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık ettiği devlet erkanı atanın huzuruna çıktı. Törene Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, MHP lideri Bahçeli ve İyi Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'nun yanı sıra kabine üyeleri de katıldı. Özel ve Kılıçdaroğlu arasında bir temas kameralara yansımadı. Törenin ardından da Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de tebrikleri kabul etti. Özel, Kılıçdaroğlu ve Dervişoğlu Beştepe'ye gitmedi. İstanbul'daki spor salonunda çıkan kavgada bıçaklanan milli antrenör Funda Bakış hayatını kaybetti. Batman'da spor salonunda çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı. Ölenler arasında Bakan Mehmet Şimşek'in yeğeninin de olduğu belirtildi. ABD ile İran arasındaki çatışmada haftalardır süren görece askeri sessizlik bozuldu. ABD güçleri Hürmüz Boğazı'nda stratejik öneme sahip Larak Adası'ndaki iki fırlatıcıyı vurdu. Kalp krizi geçirmesinin ardından Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nde tedavi altına alınan Cem Yılmaz sosyal medya hesabından ilk açıklamasını yaptı. Kira sözleşmelerinin e-devlet kapısı üzerinden hazırlanmasını zorunlu hale getirmek için çalışma başlatıldı. Lübnan parlamentosu Orta Doğu'da bir ilke imza atarak idam cezasını kaldırmak üzere tarihi bir yasa tasarısını oy çokluğuyla kabul etti. Stanford Üniversitesi araştırmacıları sadece tek bir gecelik uyku verisiyle 130'dan fazla sağlık riskini ve hastalığı önceden tespit edebilen devrimsel bir yapay zeka modeli geliştirdi.
2: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
3: Ümitsiz.
4: Şansa kalmaz işiniz. Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
0: Kamuya olan vergi, SGK primi, motorlu taşıtlar vergisi, trafik cezası ve öğrenim kredisi borçlarını yapılandırmak isteyenler için tanınan süre bugün sona eriyor. Ayrıca SGK'ya olan sigorta primi, işsizlik sigortası primi, Bağkur borçlarıyla kesinleşmiş idari para cezaları da yapılandırmadan yararlanabilecek borçlar arasında yer alıyor. Başvurular için bugün son gün. Avrupa, kış aylarına son 13 yılın en düşük doğalgaz stok seviyelerinden biriyle girmeye hazırlanıyor. Kıta, kış öncesinde düşük doğalgaz stokları ve yükselen fiyatlarla karşı karşıya.
4: Şansa kalmaz işiniz. Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM.
6: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
7: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
0: Ankara Çevre Otoyolu'nun İncek Pozantı Kavşağı Eskişehir istikameti onarım çalışması nedeniyle trafiğe kapalı, ulaşım Samsun istikametinden çift yönlü ve kontrollü olarak sağlanıyor. Aydın Denizli Otoyolu'nda yenileme çalışması nedeniyle sol ve orta şerit kapalı, trafik akışı sağ şerit üzerinden yapılıyor.
6: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
7: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
1: Always Metro, Metro. Forever Metro, Metro. Non-stop Metro.

0: sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
1: Limitsiz hit müzik. Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar. Sen ne istersen o.
2: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: geleceğiz.
1: Swift denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
2: Selam, ben Piraye.
3: Ben de Rutkay.
2: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
4: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
5: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi

0: bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
0: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne kenti açıklarında alabora olan yolcu gemisi tamamen battı. 267 kişiyi taşıyan teknenin batması sonucu meydana gelen faciada ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti. 18 kişi ise aranıyor. 241 kişinin kurtarıldığı olayda gemi tabanından su almaya başladı. Yolcuların defalarca geri dönelim çağrılarını kaptan dinlemedi. Gemi yoluna devam etti. Kısa süre sonra yolcular arasında panik başladı. Gemi su almaya başladıktan sonra alabora oldu. Yolculardan bazıları canlarını kurtarmak için denize atladı. Bazıları ise alabora olan geminin deniz yüzeyindeki bölümünde kurtarılmayı bekledi. Yolcuların imdadına ilk olarak çevredeki tekneler koştu. Hem Türkiye'den hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden kazanın yaşandığı bölgeye ekipler harekete geçti. 18 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Olayla ilgili soruşturma başladı. Biri gemi kaptanı 8 kişilik mürettebat gözaltına alındı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 3 günlük ulusal yas ilan edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ihmali olan varsa KKTC makamlarıyla gerekli adımlar atacağız dedi. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü yurdun dört bir yanında coşkuyla kutlandı. İstanbul Boğazı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın görkemli gemi geçişine sahne oldu. Büyük Zafer'in 104. yılında Ankara'da resmi törenlerin ilk adresi Anıtkabir'di. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık ettiği devlet erkanı atanın huzuruna çıktı. Törene Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, MHP Lideri Bahçeli ve İyi Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'nun yanı sıra kabine üyeleri de katıldı. Özel ve Kılıçdaroğlu arasında bir temas kameralara yansımadı. Törenin ardından da Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de tebrikleri kabul etti. Özel, Kılıçdaroğlu ve Dervişoğlu Beştepe'ye gitmedi. İstanbul'daki spor salonunda çıkan kavgada bıçaklanan milli antrenör Funda Bakış hayatını kaybetti. Batman'da spor salonunda çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı. Ölenler arasında Bakan Mehmet Şimşek'in yeğeninin de olduğu belirtildi. ABD ile İran arasındaki çatışmada haftalardır süren görece askeri sessizlik bozuldu. ABD güçleri Hürmüz Boğazı'nda stratejik öneme sahip Larak Adası'ndaki 2 fırlatıcıyı vurdu. Kalp krizi geçirmesinin ardından Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nde tedavi altına alınan Cem Yılmaz sosyal medya hesabından ilk açıklamasını yaptı. Kira sözleşmelerinin E-Devlet kapısı üzerinden hazırlanmasını zorunlu hale getirmek için çalışma başlatıldı. Lübnan parlamentosu Orta Doğu'da bir ilke imza atarak idam cezasını kaldırmak üzere tarihi bir yasa tasarısını oy çokluğuyla kabul etti. Stanford Üniversitesi araştırmacıları sadece tek bir gecelik uyku verisiyle 130'dan fazla sağlık riskini ve hastalığı önceden tespit edebilen devrimsel bir yapay zeka modeli geliştirdi.
2: Metro FM. Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
4: Pilot Garaj oto ekspertiz.
0: Fenerbahçe Süper Lig'in 3. haftasında Samsunspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti. Samsunspor 4 puanda kalırken Fenerbahçe puanını 6'ya yükseltti. Süper Lig'in 3. haftasında bugün Beşiktaş Çorum PK'yı ağırlayacak. Ahmet Sportif Faaliyetler bugün sahasında Trabzonspor'u konuk edecek. İki takım tarihlerinde ilk kez karşı karşıya gelecek. Her iki maçta saat 21.30'da. Galatasaray Milan forması giyen Rafael Leao'yu 4 yıllığına renklerine bağladı. Amil erkek basketbol takımı Dünya Kupası Avrupa elemeleri ikinci maçında bugün İzlanda'ya konuk oluyor. Mücadele saat 22.30'da.

0: Biz finans haberlerini sunar.
1: Kamuya olan vergi, SGK primi, motorlu taşıtlar vergisi, trafik cezası ve öğrenim kredisi borçlarını yapılandırmak isteyenler için tanınan süre bugün sona eriyor. Ayrıca SGK'ya olan sigorta primi, işsizlik sigortası primi, Bağkur borçlarıyla kesinleşmiş idari para cezaları da yapılandırmadan yararlanabilecek borçlar arasında yer alıyor. Başvurular için bugün son gün. Avrupa, kış aylarına son 13 yılın en düşük doğal gaz stok seviyelerinden biriyle girmeye hazırlanıyor. Kıta, kış öncesinde düşük doğal gaz stokları ve yükselen fiyatlarla karşı karşıya.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
3: İstanbul, Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever, Metro.

0: Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Selam, ben Piraye.
2: Ben de Rutkay.
1: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
3: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
4: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi

0: Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
1: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
2: Metro FM.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
0: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
4: Fenerbahçe Süper Lig'in 3. haftasında Samsunspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti. Samsunspor 4 puanda kalırken Fenerbahçe puanını 6'ya yükseltti. Süper Lig'in 3. haftasında bugün Beşiktaş Çorum PK'yı ağırlayacak. Ahmet Sportif Faaliyetler bugün sahasında Trabzonspor'u konuk edecek. İki takım tarihlerinde ilk kez karşı karşıya gelecek. Her iki maçta saat 21.30'da. Galatasaray Milan forması giyen Rafael Leao'yu 4 yıllığına renklerine bağladı. Amili erkek basketbol takımı Dünya Kupası Avrupa elemeleri 2. maçında bugün İzlanda'ya konuk oluyor. Mücadele saat 22.30'da.
0: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sundu.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
5: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM.
6: Şansa kalmaz işiniz Umran oto ekspertiz.
7: Umran oto ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: Kamuya olan vergi, SGK primi, motorlu taşıtlar vergisi, trafik cezası ve öğrenim kredisi borçlarını yapılandırmak isteyenler için tanınan süre bugün sona eriyor. Ayrıca SGK'ya olan sigorta primi, işsizlik sigortası primi Bağkur borçlarıyla kesinleşmiş idari para cezaları da yapılandırmadan yararlanabilecek borçlar arasında yer alıyor. Başvurular için bugün son gün. Avrupa, kış aylarına son 13 yılın en düşük doğalgaz stok seviyelerinden biriyle girmeye hazırlanıyor. Kıta, kış öncesinde düşük doğalgaz stokları ve yükselen fiyatlarla karşı karşıya.
6: Şansa kalmaz işiniz Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM.
8: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
9: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
4: Ankara Çevre Otoyolu'nun İncek-Pozantı kavşağı Eskişehir istikameti onarım çalışması nedeniyle trafiğe kapalı, ulaşım Samsun istikametinden çift yönlü ve kontrollü olarak sağlanıyor. Aydın-Denizli Otoyolu'nda yenileme çalışması nedeniyle sol ve orta şerit kapalı, trafik akışı sağ şerit üzerinden yapılıyor.
8: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
9: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
1: Metro FM. The station for the nation. Metro FM, Turkey.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
2: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik.

0: Selam, ben Piraye.
1: Ben de Rutkay.
0: Bu sene üçüncü sınıfa geçtik.
2: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
3: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
4: Serkan!
5: Efendim abi?
4: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
5: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
4: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
6: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
7: Empara. En para bankanın güzeli. Bir mutluluk getir.
8: Reklamlar. Endonezya'nın zengin müzikal mirasını modern psychedelic rock'la buluşturan Nusantara Beat 4 Aralık'ta Zor

0: hayatı kaçırmayın. Detaylar zorlupsm.com'da. Medya sponsoru Karnaval.
1: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik. Metro FM.

0: Serkan.
1: Efendim abi.
0: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
1: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
0: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
2: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
3: Empara, Empara, bankanın güzeli.
4: Reklamlar.

0: bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
4: Pilot Garaj oto ekspertiz.
5: Fenerbahçe Süper Lig'in 3. haftasında Samsun Spor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti. Samsun Spor 4 puanda kalırken Fenerbahçe puanını 6'ya yükseltti. Süper Lig'in 3. haftasında bugün Beşiktaş, Çorum PK'yı ağırlayacak. Ahmet Sportif Faaliyetler bugün sahasında Trabzonspor'u konuk edecek. İki takım tarihlerinde ilk kez karşı karşıya gelecek. Her iki maçta saat 21.30'da. Galatasaray, Milan forması giyen Rafael Leao'yu 4 yıllığına renklerine bağladı. Amil erkek basketbol takımı Dünya Kupası Avrupa elemeleri ikinci maçında bugün İzlanda'ya konuk oluyor. Mücadele saat 22.30'da.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sundu.
4: Pilot Garaj oto ekspertiz.
6: Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
7: Metro FM.
8: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
9: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
10: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.
11: Metro FM.

0: şarkıyı dinlediniz.
1: Burada müzik tamamen senin istediğin gibi. Favori şarkını bizimle hemen paylaş. Radyoda çalalım. Herkes dinlesin. Metro FM TR.

0: Serkan.
1: Efendim abi.
0: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi vardı dükkan için, onu halledeceğim.
2: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
0: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
3: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
4: Empara, Empara, bankanın güzeli.
5: O kadar iyi ki tep. Reklamlar.
6: Fransız elektronik müziğinin sevilen isimlerinden Kit Francescoli, 15 Ocak'ta Zorlu PSM'de. Elektronik müzik, dream pop ve sinematik melodileri bir araya getiren bu özel performansı kaçırmayın. Detaylar zorlupsm.com'da. Medya sponsoru Karnaval.
7: Metro FM'de bu saat tamamen senin. İstek şarkını Instagram'dan bize yaz. Radyonda dinlemenin keyfini çıkar. Metro FM TR. Metro FM'de favori saat devam ediyor.
8: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: Ben de Rutkay. Bu sene 3. sınıfa geçtik.
1: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
2: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
3: Serkan!
4: Efendim abi?
3: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi vardı dükkan için, onu halledeceğim.
4: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
3: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
5: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
6: Empara. En para bankanın güzeli.
7: Bir 5 yıldır sana maksimum.
8: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
9: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
10: Burada müzik tamamen senin istediğin gibi. Favori şarkını bizimle hemen paylaş. Radyoda çalalım. Herkes dinlesin. Metro FM TR. Metro FM'de favori saat devam ediyor.

0: Serkan!
1: Efendim abi?
0: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
1: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
0: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
2: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
3: Empara, Empara, bankanın güzeli.
4: Reklamlar.
5: Doğum günlerine bayılırız. Senin doğum gününü mü kutlayalım yoksa en sevdiğin kişinin mi? Milyonlar seni alkışlamaya hazır. Hemen Instagram'da MetroFM.tr hesabına gir. Bilgileri bizimle paylaş. 15.30'da Metro Online'da kendine ya da sevdiğin birine unutulmaz bir doğum günü sürprizi yap.
4: Metro FM. Limitsiz.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: Kamuya olan vergi, SGK primi, motorlu taşıtlar vergisi, trafik cezası ve öğrenim kredisi borçlarını yapılandırmak isteyenler için tanınan süre bugün sona eriyor. Ayrıca SGK'ya olan sigorta primi, işsizlik sigortası primi, Bağkur borçlarıyla kesinleşmiş idari para cezaları da yapılandırmadan yararlanabilecek borçlar arasında yer alıyor. Başvurular için bugün son gün. Avrupa, kış aylarına son 13 yılın en düşük doğalgaz stok seviyelerinden biriyle girmeye hazırlanıyor. Kıta, kış öncesinde düşük doğalgaz stokları ve yükselen fiyatlarla karşı karşıya.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin. Metro
6: FM. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
7: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
8: Always Metro. Metro. Forever Metro. Metro. Non-stop. Non-stop Metro.

0: Burada kimse yokken biz varız. Eğlence fabrikamız, dans bakanlığımız,
1: çılgın gecelerimiz ve rakipsiz şarkılarımız.
0: Instagram'da Metro FM'i takip etmen yeter.
1: Metro FM TR.

0: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Sen ne istersen o.
1: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
2: Metro FM.

0: Serkan.
1: Efendim abi.
0: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
2: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
0: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
3: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
4: Empara, Empara, bankanın güzeli.
5: 101 OK Plus masalarında artık yepyeni bir ritim var. Türkiye'nin en sevilen oyunu 101 OK Plus'a yeni eklenen müzik özelliğiyle 101 OK oynarken en popüler şarkıları dinleyebilirsin. Sohbet, rekabet ve müzik keyfi için 101 OK Plus'ı App Store ve Google Play Store'dan ücretsiz indirebilirsin.
6: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
7: Limitsiz hit müzik.

0: Reklamlar.
1: Sting'in müzikal kimliğini şekillendiren ikonik gitar tonuyla tanınan gitarist, besteci ve prodüktör Dominic Miller 25 Eylül'de Zorlu PSM Turkcell Platinum sahnesinde. Fikri Karayel'in konuk olacağı bu özel gecede yıllara damga vuran melodiler ve etkileyici bir canlı performans sizi bekliyor. Detaylar zorlupsm.com'da. Medya sponsoru Karnaval. The shape of my heart. Metro FM.

0: Serkan!
1: Efendim abi?
0: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi vardı dükkan için, onu halledeceğim.
2: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
0: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
3: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor. Empara.

0: Yeşilay.
1: Reklamlar.
2: Güney Kore pop müziğinin nabzı Radyo K-Pop'ta seninle buluşuyor. Hitler, comebackler ve daha fazlası dilediğin her an Radyo K-Pop'ta yayında. K-Pop. Radyo K-Pop Karnaval'da.
1: Limitsiz. Metronet.

Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. İstanbul, Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever, Metro.

0: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
1: Limitsiz hit müzik.
2: Bitmeyen tatil hissi için tatil budur. Günün şarkısını sizin için.

0: Doğum günlerine bayılırız. Senin doğum gününü mü kutlayalım yoksa en sevdiğin kişinin mi? Milyonlar seni alkışlamaya hazır. Hemen Instagram'da MetroFM.tr hesabına gir. Bilgileri bizimle paylaş. 15.30'da Metro Online'da kendine ya da sevdiğin birine unutulmaz bir doğum günü sürprizi yap. Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
1: Limitsiz.

0: Ben Piraye.
1: Ben de Rutkay.
0: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
2: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
3: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
4: Serkan!
5: Efendim abi?
4: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
5: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
4: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
3: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
6: Empara, bankanın güzeli.
7: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
8: Metro FM.

0: Reklamlar.
1: Şimdi arkadaşlarına hava atma zamanı. Instagram'dan metrofm.tr'ye favori şarkını yaz. Hem adını hem şarkını herkes duysun. DJ Cengiz Ünsal çalsın. Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
0: Metro FM.

Kendine özgü sound'u ve güçlü anlatımıyla bu özel performansı kaçırmayın. Detaylar zorlupsm.com'da. Medya sponsoru Karnaval. Metro FM hesabını

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: Kamuya olan vergi, SGK primi, motorlu taşıtlar vergisi, trafik cezası ve öğrenim kredisi borçlarını yapılandırmak isteyenler için tanınan süre bugün sona eriyor. Ayrıca SGK'ya olan sigorta primi, işsizlik sigortası primi, Bağkur borçlarıyla kesinleşmiş idari para cezaları da yapılandırmadan yararlanabilecek borçlar arasında yer alıyor. Başvurular için bugün son gün. Avrupa, kış aylarına son 13 yılın en düşük doğalgaz stok seviyelerinden biriyle girmeye hazırlanıyor. Kıta, kış öncesinde düşük doğalgaz stokları ve yükselen fiyatlarla karşı karşıya.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
6: Metro FM.
7: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
8: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
9: Metro FM. The station for the nation. Metro FM. Turkey.
10: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online başlıyor.

0: burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosundasınız. Yepyeni haftaya başladık pazartesi günüyle. Hepiniz için harika bir hafta olmasını diliyorum ve zor başlayacağını düşündüğünüz pazartesi gününe keyifli bir başlangıcı bize yaptığınız gibi bir o kadar keyifli ikinci bölümünden sonra da yolculuk yaptıracağım sizleri. Metro Online'da ben Cengiz, saatler 17'yi gösteren dek buralarda olacağım. Shakira ve Burna Boy, Die Die'la iyi eğlenceler Türkiye.
1: Limitsiz.

0: Veseli.
1: Reklamlar.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
4: Metro FM. Enerjik, enerjik, dinamik, dinamik, limitsiz hit müzik.
5: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

0: yepyeni şarkılarla burada tanıştırıyorum sizleri. Yeni haftayla birlikte tanışmalara devam edelim. Vedat ve Galya birlikte What It Feels Like. Günün hit adayı oldu. Haftanın ilk yeni şarkısı oldu. Gerisi oylarınızda ve yorumlarınızda kalıyor. Instagram aracılığıyla DJ Cengiz Ünsal adresinden bana ve şarkıya ulaşabilir. Story bölümünden oylamaya hemen katılabilirsiniz.
1: Enerji, dinamik, limitsiz, hit mi?

0: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
1: Ümitsiz. Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan petrol ofisi günün şarkısını sunar. Sen

0: sıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Sen ne istersen o.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
2: Metro FM.

inanılmaz bir şarkı keşfettin. Bugün müthiş bir hit dinliyorsun ve yarın yine dans edeceksin. Çünkü burası Metro FM.

0: ben Piraye.
1: Ben de Rutkay.
0: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
2: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
3: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
4: Yeşilay.
5: Reklamlar.
6: Elektronik müziğin en yaratıcı isimlerinden Caribou, 24 Kasım'da Zorlu Pest.

0: hipnotik melodileri ve etkileyici canlı performansıyla unutulmaz bir konser deneyimi sizi bekliyor. Detaylar zorlupsm.com'da. Medya sponsoru Karnaval.
1: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik. Metro FM.
2: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam.

Metro Online'de Cengiz Radyo'nuzda harika şarkılar eşliğinde günün keyfini çıkarmaya devam ediyoruz. Ujel Ultranate ve Imeal Angel birlikte Move Into The Sun geride kalıyor. Günün ve haftanın ilk şansı ismi Semra Eriş'in favorisi geliyor. Dua Lipa hayranları burada mı? İşte çok sevdiğiniz şarkılardan bir tanesi. Don't Start.

0: Selam, ben Piraye.
1: Ben de Rutkay.
0: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
2: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
3: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
4: Yeşilay.
5: Reklamlar.
6: Limitsiz hit müzik. Metronet.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
3: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.
4: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

0: Karnaval'da Metro FM burası. Ben Cengiz. Hepinize keyifli, güzel bir pazartesi öğleden sonrası diliyorum. Yepyeni saatin açılışında orijinali 1979 yılından Anita Ward'a ait bir şarkının 2026 model yepyeni versiyonunu dinledik ve bu saate merhaba dedik. R&B Ring My Bell'le adım attık. Enerji, moral, motivasyon hepsini zirveye taşıma yolculuğumuzda Anima bize eşlik edecek ve Metro Online devam edecek. Bad Angel.
1: Limitsiz.

0: Ben de Rutkay.
1: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
2: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
3: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
4: Serkan!
5: Efendim abi?
4: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
5: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
4: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
3: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
6: Empara. Empara, bankanın güzeli, bankanın güzeli.
7: Reklamlar. Limitsiz hit müzik. Metro FM.
8: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.
7: Metro FM'de günün hiti.

0: Metro FM'de yeni haftayla birlikte yepyeni şarkılar karşınıza çıkmaya başlıyor. Vedat ve Galia beraber geldiler. What It Feels Like. Nasıl buldunuz, ne düşünüyorsunuz? Bu şarkıyı sevdiniz mi? Oylarınızda, yorumlarınızda bana katılmanın tam zamanı. Instagram aracılığıyla DJ Cengiz'in sıra adresindeyim. Gelin hem beni takip edin. Yepyeni şarkıları birlikte keşfedelim. Hem de bu yepyeni single için story bölümünden oylamaya hemen katılın.
1: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müziği.

0: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
1: Limitsiz hit müzik. Metronay'la Cengiz Radyo'nuzda yaz mevsiminin son günündeyiz. 31 Ağustos günün tarihi bugün. Seda Üstün'ün yepyeni yaşını hep birlikte bu harika doğum günü partisini kutluyor ve bu partiye Disco Lines'la katılıyoruz. Seda, iyi ki doğdun, harika bir yıl ve yaş olsun senin için. No Broke Boys senin için Metro FM'de. Mutlu güzel yaşlar.

0: Merve.
1: Ben de Rutkay. Bu sene 3. sınıfa geçtik.
2: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
3: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
4: Serkan!
5: Efendim abi?
4: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
5: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
4: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
3: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
6: Empara. Empara, bankanın güzeli.
7: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
8: Limitsiz hit müzik.

Metro FM'de Limitsrip Müzik devam ediyor. Imael Angel adını geç duymaya başladık ama şarkıları çoktan hayatımıza girmişti. Moving to the Sun gibi efsane bir şarkı da Hujel'le birlikte oldu. Bu da yine Metro FM'in zirvesini onu çıkartan harika şarkısı Bad Times'tı. Saatin şanslı ismi belli oldu. Metro FM TR Instagram adresinden favori şarkısı bize ulaştı. Leyla Çavuşoğlu için Adam Port burada. Move.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: Kamuya olan vergi, SGK primi, motorlu taşıtlar vergisi, trafik cezası ve öğrenim kredisi borçlarını yapılandırmak isteyenler için tanınan süre bugün sona eriyor. Ayrıca SGK'ya olan sigorta primi, işsizlik sigortası primi, Bağkur borçlarıyla kesinleşmiş idari para cezaları da yapılandırmadan yararlanabilecek borçlar arasında yer alıyor. Başvurular için bugün son gün. Avrupa, kış aylarına son 13 yılın en düşük doğalgaz stok seviyelerinden biriyle girmeye hazırlanıyor. Kıta, kış öncesinde düşük doğalgaz stokları ve yükselen fiyatlarla karşı karşıya.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: Always metro, metro. Forever metro, metro. Non-stop, non-stop metro.
6: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor. Dun dun.

0: Karnaval'da Metro FM burası. Ben Cengiz. Aramıza yeni katılanlara merhabalar. Bu da saate kadar en iyi müziğin keyfini bizimle çıkartanlara da kocaman teşekkürler. Lovex ve Don't Tell Your Dreams yeni saatte bizi karşılayan o güzel şarkı. Her geçen gün sevenlerin sayısı, hayranların sayısı bu şarkının artıyor ve son dönemin en çok sevilen hitleri arasında yerini alıyor. Güzel bir pazartesi öden sonrası. Akşamına sadece bir adım kaldı. Kit Charming ile yolumuza devam edelim. Good Girl geliyor.
1: Limitsiz.

0: Énergique, dynamique, limitsiz, hit müzik. Metro FM.
1: DJ'nin yüzünü salla, Metro Online devam ediyor.

Cengiz Muharika Metro FM şarkılarını sizler için çalıyorum. Enrique Iglesias ve Hero'yu geride bırakıyor. Son günlerde size Metro FM'in sesini açtıran o güzel şarkıyı Selçuk Tümay için çalıyoruz. Radyonda mi?

Unutmak mümkün mü? 2000-2010 arasında Metro FM'in en büyük hitlerinden bir tanesi olmuştu ve özellikle David Vendetta için geniş bir hayran kitlesi yaratmıştı. Ayrıca Bodrum'da uzunca sürede konaklayarak hem orada performanslarını sergiledi hem de Türkiye'de yaşayan İspanyol DJ'ler arasına girdi. Break for Love'la günün yıldızları arasındaydı. Lucas Kati ile yolumuza devam ediyor. Akdeniz'den başarılı DJ'leri Türkiye'ye yaklaştırıyoruz. Tivedo Radyo'da.

0: Selam, ben Piraye.
1: Ben de Rutkay.
0: Bu sene üçüncü sınıfa geçtik.
2: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
3: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
4: Serkan!
5: Efendim abi?
4: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi vardı dükkan için, onu halledeceğim.
5: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
4: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
3: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
6: Empara. Empara, bankanın güzeli.
5: Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
6: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
7: Metro FM.
6: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

0: Metro FM.
1: Şu anda Türkiye'nin en eğlenceli radyosunu dinliyorsunuz.
0: Metro FM.

0: This goes out to, you know who this goes out to. Yeah.
1: Bu programda
2: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
5: Kamuya olan vergi, SGK primi, motorlu taşıtlar vergisi, trafik cezası ve öğrenim kredisi borçlarını yapılandırmak isteyenler için tanınan süre bugün sona eriyor. Ayrıca SGK'ya olan sigorta primi, işsizlik sigortası primi, Bağkur borçlarıyla kesinleşmiş idari para cezaları da yapılandırmadan yararlanabilecek borçlar arasında yer alıyor. Başvurular için bugün son gün. Avrupa, kış aylarına son 13 yılın en düşük doğalgaz stok seviyelerinden biriyle girmeye hazırlanıyor. Kıta, kış öncesinde düşük doğalgaz stokları ve yükselen fiyatlarla karşı karşıya.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
6: İstanbul, Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever Metro, Metro, FM,
7: non-stop Metro. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS, hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
8: ETS'nin sunduğu Around the World başlıyor.
9: Dünyanın en çok dinlenen single'ları,
10: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
11: Metro FM.
10: Ben Arkın, limitsiz hit müzikle
11: hafta içi her gün
10: 17-19 arası eve dönüş yolculuğunda akşamı birlikte karşılıyoruz.
11: Around the World.
9: Karnaval App'in dijital ses kalitesiyle
10: dünyanın her yerinde.
11: Let's go.
10: Hadi başlayalım.

Pazartesi akşamı yeni haftanın ilk eve dönüş yolculuğuna çıktık bile. Around the World'de saat 19'a dek senin için seçtiğim özel listeyle buradayız. Türkiye'nin en büyük ses platformu, ücretsiz Karnaval App'in dijital ses kalitesi ya da FM frekansında radyonun nostaljisi. Dünyanın en çok dinlenen single'ları Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda. Ben Arkın, sesimi duyan herkese merhaba. Amsterdamlı Another bu parçayı New York'un dışında bir stüdyo inzivasında canlı enstrümanlarla yazmış. 54 Ultra'nın vokaliyle Disco House'a dönen parça 125 milyon dinlenmeye geçti bile. Dünya dans radyolarında 4 hafta üst üste zirvede kaldı. Billboard Top 100'de 6 numaraya kadar tırmandı zaten. Talk To You hala kulaklarda. Yücel'in Güneş Çağrısı ise o kadar tuttu ki bu yazki turnesinin adını verdi. Moving To The Sun sahnede, Metro FM'in ve Billboard'un bir numarası Around The World'de. Ultra'nın sesiyle Moving To

Delayed daha ilk single'ıyla tarihe geçti. Amerikalı bir country şarkısını Deep House'a dönüştüren Are You With Me, İngiltere listesinde bir numaraya çıkan ilk Belçikalı sanatçının imzası oldu. İlk atış, ilk zirve. Almanya'dan İsveç'e, çok sayıda ülkede bir numaraya yükseldi. Around the World'de Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda. Dünyanın en çok dinlenen single'larından biriydi. Şimdi ise gerçekten dünya çevresine yayılan bir geçmişle. Gerçek adı Adila Sedraya olan Parisli Indila'nın damarlarında aslında dört coğrafyanın dolaştığını söylesem. Cezayir, Kamboçya, Mısır, Hindistan. Sahne adını Hindistan'a sevgisinden alıyor. Dışlanan bir kadının dans ederek ayakta kalışını anlatan son dans. Dernier dansı. Türkiye dahil 4 ülkede bir numaraya yükselmişti. Şimdi ise Metro FM'de.

0: Serkan.
1: Efendim abi.
0: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi vardı dükkan için, onu halledeceğim.
2: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
0: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
3: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
4: Empara, Empara, bankanın güzeli.
5: Selam, ben Piraye.
6: Ben de Rutkay.
5: Bu sene üçüncü sınıfa geçtik.
7: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
8: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBKart.com.tr'de.
9: Enerjik, dinamik, limitsiz, hit müzik. Metro.

0: Sesli
1: Reklamlar.
0: Evde, trafikte, işte Metro FM sana yeter.
2: Limitsiz.
3: Metro FM. Dünyanın en çok dinlenen single'ları
4: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda
5: Around the World
3: devam ediyoruz.

Amerikalı Daniel Pelter'ın Kötü Gün şarkısı tam da herkesin en kötü günlerinden birinde çaldı ama Amerika'da 5 hafta bir numarada kaldı. Bir yetenek yarışmasında elenenlerin veda müziğiydi. Kötü günlerin şarkısı olmak resmen iyi bir kader haline geldi. Bad Day, Around the World'de Metro FM'deydi. Anlatılan hikayeye göre Dua Lipa parçayı yanındıktan sonra fark etmiş ama durun bir dakika diyerek riffin In Excess klasiğinden geldiğini fark edince dava açılmadan krediyi vermişler. In Excess'in iki ismi beste tarafına ekleniyor. Gerçi albümün adı Future Nostalgia, yani eski melodilerin yeni hallerini tema olarak zaten ne yaptıklarını söylüyorken böyle bir hikayeyle anlatmak bence anlaşılır gibi değil ya. Neyse, parça pandeminin ilk haftalarında çıkıp karantina günlerinin dans terapisi haline gelmişti. Türkiye'nin en çok dinlenilen yabancı müzik radyosunda dünyanın en çok dinlenilen single'ları Break My Heart Metro FM'de.

Efsane vokalist Dolores O'Riordan bu şarkıyı 1993 yılında bir saldırıda hayata veda eden iki çocuk için yazdı. Şiddete karşı bir çığlıktı. Parça 5 ülkede bir numaraya çıktı. MTV Avrupa'da yılın şarkısı seçildi ve 2020 yılında bir İrlandalı grubun ilk kez milyar izlenmeye ulaşan klibi haline geldi. Dolores 2018 hayata veda etti. Bu akşam şarkının yapay zeka yorumunu dinlediniz. Öfkesi algoritmada bile sönmeyen parça. Zombie, Around the World'de Metro FM'deydi. Yapay sesin başka bir hikayesiyle devam edelim. 21 yaşındaki Ruandalı Alvin Sina, rafa kaldırdığı şarkısını yapay zeka araçlarıyla yeniden hayata getirdi ve bu dirilme o pürüzsüz kadın vokalinin bir algoritma tarafından üretilmesiyle Amerika ve İngiltere'de Afrobeat listelerinde bir numaraya kadar çıkmasını sağladı. Beni kendi halime bırak diyen şarkı kimsenin bırakamadığı bir şarkı haline geldi. Metro FM'de Limitsiz Hit Müzik, The Second Voice'da radyonuzda. Let Me Be.

0: Serkan!
1: Efendim abi?
0: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
1: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
0: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
2: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
3: Empara, Empara, bankanın güzeli.
4: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
5: Limitsiz hit müzik.

0: Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
1: Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
2: Metro FM.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu Around the World devam ediyor.

Daft Punk, Pharrell'i ve disco efsanesi Nile Rodgers'ı aynı stüdyoya sokunca havai fişekler patladı. 2013'ün yılın şarkısı doğdu. Get Lucky onlarca ülkede zirveyi gördü. Grammy gecesinde yılın kaydı dahil ekibe 4 ödül taşıdı ve sahnedeki canlı performansında Stevie Wonder bile vardı. Şans tabii ki hazırlıklı olanı seviyor. Around the World'de Metro FM'desiniz. Dünyanın en çok dinlenen single'ları, Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda. Unutmayın, hiçbir zaman hazır hissetmeyebilirsiniz ama her zaman hazırlıklı olabilirsiniz. Bruno Mars'ın gece yarısı stüdyoya çağırdığı Lady Gaga ile sabaha karşı bitirdikleri bu düet Amerika'da 5 hafta bir numarada kaldı ve ilk 10'da 51 haftayla kadın erkek düetleri rekorunu kırmayı başardı. Grammy'de cebe koydu ve devam etti. Dünyanın en çok dinlenen single'ları Around the World'de sizin için seçtiğim özel listeyle yayında.

0: buradayız.
1: Fenerbahçe Süper Lig'in 3. haftasında Samsunspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti. Samsunspor 4 puanda kalırken Fenerbahçe puanını 6'ya yükseltti. Süper Lig'in 3. haftasında bugün Beşiktaş, Çorum PK'yı ağırlayacak. Ahmet Sportif Faaliyetler bugün sahasında Trabzonspor'u konuk edecek. İki takım tarihlerinde ilk kez karşı karşıya gelecek. Her iki maçta saat 21.30'da. Galatasaray, Milan forması giyen Rafael Leao'yu 4 yıllığına renklerine bağladı. Amil erkek basketbol takımı Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. maçında bugün İzlanda'ya konuk oluyor. Mücadele saat 22.30'da.

0: Metro FM. Şansa kalmaz
1: işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
2: Kamuya olan vergi, SGK primi, motorlu taşıtlar vergisi, trafik cezası ve öğrenim kredisi borçlarını yapılandırmak isteyenler için tanınan süre bugün sona eriyor. Ayrıca SGK'ya olan sigorta primi, işsizlik sigortası primi, Bağkur borçlarıyla kesinleşmiş idari para cezaları da yapılandırmadan yararlanabilecek borçlar arasında yer alıyor. Başvurular için bugün son gün. Avrupa, kış aylarına son 13 yılın en düşük doğal gaz stok seviyelerinden biriyle girmeye hazırlanıyor. Kıta, kış öncesinde düşük doğal gaz stokları ve yükselen fiyatlarla karşı karşıya. Şansa kalmaz işiniz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
3: Enerjik, dinamik, limitsiz hit müzik. Metro Oto Ekspertiz.
4: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
5: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
2: Ankara Çevre Otoyolu'nun İncek Pozantı Kavşağı Eskişehir istikameti onarım çalışması nedeniyle trafiğe kapalı, ulaşım Samsun istikametinden çift yönlü ve kontrollü olarak sağlanıyor. Aydın Denizli Otoyolu'nda yenileme çalışması nedeniyle sol ve orta şerit kapalı, trafik akışı sağ şerit üzerinden yapılıyor.
4: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
5: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
3: Metro FM. The station for the nation. Metro FM Turkey.
4: Dünyanın en çok dinlenen single'ları,
6: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
3: Around the world.
4: Devam ediyoruz.

Slater. Bu şarkıyı geçtiğimiz aylarda Amerika'nın en büyük gece kuşağı programlarından birinde Jimmy Fallon'ın sahnesinde canlı söyledi. İnternetten yükselen bir kariyer artık prime time'daydı. Dance Around the World'de Metro FM'de. Nijeryalı bir ailenin Amerika'da büyüyen kızı Ioka'nın yoluysa çok sıra dışı bir şekilde sahneye taşındı. Önce eczacı yıldı, sonra sahnelerin şairi oldu. Şiir yarışmalarında derece aldı. TED'e konuşmacı olarak çıktı ve Simply Falling ise hala Türkiye'nin yıllardır bırakmadığı şarkı. Metro FM'de limitsiz hit müzik ve Ioka radyonuzda Simply Falling.

0: Adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa boyayla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz. Boyanın ustası Düfa Boya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Metro FM hesabınız

prodüktör Bob Sinclair Özgürlüğün Sesini 90'lardan ödünç aldı. Rozalan'ın 1991 klasiği Everybody's Free'yi Gary Fine'ın vokaliyle yeniden kurguladı ve parça Fransa'dan Portekiz'e ilk onları gezdi. Amerika'nın kulüp listelerinde bir numaraya kadar çıktı. Sound of Freedom Around the World'de Metro FM'deydi. Sizin için seçtiğim özel listeyle saat 19'a dek yayındayız. Vampir'in ilk canlı buluşması geçen yıl Boston'da gerçekleşti. Kevin Parker sahneye Jenny çıkardı ve remix ilk kez canlı olarak performans yapıldı. Turnenin en çok konuşulan anı oldu. Parça kariyerlerinin ilk Amerika ilk onunu getirdi. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda dünyanın en çok tanınan single'larından biri daha.

0: Serkan.
1: Efendim abi.
0: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
1: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
0: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
2: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
3: Empara, Empara, bankanın güzeli.
4: Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir.

0: reklamlar. Limitsiz hit müzik. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu Around the World devam ediyor.

Sabrina Carpenter'ın yazdığı tek bir dize. Bazen işte o şarkının içindeki tek satır insanları yakalar. That's That Me Espresso dizesi başlı başına bir internet fenomeni oldu. Yıl sonu değerlendirmelerinde yılın pop buluşu diye anıldı. Bir kahve zinciri sloganı ürününe taşıdı. Kafeinin şarkısı uykusuz bırakmaya devam ediyor. Espresso Around the World'de Metro FM'deydi. Brezilya'dan tanıdık bir tezahürat. Mahkemenin sonradan üniversiteli öğrencileri resmen ortak yazıları ilan ettiği bir nakarat. Neymar'ın gol dansıyla sahalara, oradan da 20'den fazla ülkenin zirvesine taşımıştı. Limitsiz hit müzik Metro FM'de. Michel Tello ve I Seu Ci Pego.

0: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Sen ne istersen o.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
2: Metro FM.

ilan edilmişti. O zaman başka bir platformda bir müzik programı yapıyordum ve yaptığım programda yeni şarkılardan birini keşfettiğimi hissettiğim zamanı hatırlıyorum. Demek ki gerçekten hala kulak var. Yarışmadan kendi isteğiyle çekilen çocuk bu kez 24. doğum gününde yeni single'ı çıkarıp 35 duraklı turneyi başlattı. Türkiye'nin en çok dinlenilen yabancı müzik radyosunda, dünyanın en çok dinlenilen single'larından Beautiful Things Metro FM'de.

0: Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
1: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
2: Limitsiz hit müzik.
3: Dünyanın en çok dinlenen single'ları Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
4: Around the world.
3: Devam ediyoruz.

En çok dinlenen single'larıyla çıktığımız turda son durağa yaklaşıyoruz. 90'lardan bir güneş marşıyla geldik. Alman prodüksiyon ekibi Serge Rodriguez'in İspanyolca vokaliyle kurduğu Ecuador'la İngiltere'de 2 numara kadar çıkıp platin plakla geri dönmüştü. Eurodance'in tatil kartpostalı gibi bir şarkı. Around the World'de Metro FM'de dünyanın en çok dinlenen single'ları, Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda. Son şarkının adını bilmemeniz neredeyse mümkün değil. İnternette bu şarkı ne diye soran herkese verilen efsane bir cevap var. Darud Sandstorm. Finlandiyalı Will Virtanen adı Synthesizer'ın ekranından aldı. Parça Kanada ve Norveç'te bir numaraya çıktı ama dünyanın en tanınan melodilerinden birine dönüştü. Amerika MTV'sinde gösterilen ilk Fin klibi olarak da tarihe geçti. Bugünkü turumuz burada tamamlanırken bu durakta inen benim. Akşam sizinle Metro FM'de devam ediyor. Yarın aynı saatte eşsiz bir yolculuğa çıkmaya hazırlanın. Saat 17'de Around the World'de başlayacağız. Şimdi ise Sandstorm.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin. Metro FM. She a little freak. She on me. Yeah, she freak. She a little freak. She for the street.

I just rolled them all.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: Kamuya olan vergi, SGK primi, motorlu taşıtlar vergisi, trafik cezası ve öğrenim kredisi borçlarını yapılandırmak isteyenler için tanınan süre bugün sona eriyor. Ayrıca SGK'ya olan sigorta primi, işsizlik sigortası primi, Bağkur borçlarıyla kesinleşmiş idari para cezaları da yapılandırmadan yararlanabilecek borçlar arasında yer alıyor. Başvurular için bugün son gün. Avrupa, kış aylarına son 13 yılın en düşük doğal gaz stok seviyelerinden biriyle girmeye hazırlanıyor. Kıta, kış öncesinde düşük doğal gaz stokları ve yükselen fiyatlarla karşı karşıya.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
0: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.

0: Electro FM. Énergique. Dynamique. Limitsiz hit müzik.
1: Bitmeyen tatil hissi için tatil budur. Günün şarkısını sizin için seçtim.

0: Ben Piraye.
1: Ben de Rutkay.
0: Bu sene üçüncü sınıfa geçtik.
2: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
3: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
4: Serkan.
5: Efendim abi.
4: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
5: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
4: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
6: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
7: Empara. Empara, bankanın güzeli.
8: Reklamlar.
9: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu
8: Metro FM.

0: Fenerbahçe Süper Lig'in 3. haftasında Samsunspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti. Samsunspor 4 puanda kalırken Fenerbahçe puanını 6'ya yükseltti. Süper Lig'in 3. haftasında bugün Beşiktaş, Çorum PK'yı ağırlayacak. Ahmet Sportif Faaliyetler bugün sahasında Trabzonspor'u konuk edecek. İki takım tarihlerinde ilk kez karşı karşıya gelecek. Her iki maçta saat 21.30'da. Galatasaray, Milan forması giyen Rafael Auyu 4 yıllığına renklerine bağladı. Amil erkek basketbol takımı Dünya Kupası Avrupa elemeleri ikinci maçında bugün İzlanda'ya konuk oluyor. Mücadele saat 22.30'da.
1: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sundu.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
4: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
5: Limitsiz hit müzik.
6: Yeni nesil ekspertiz. RS oto ekspertiz.
7: RS oto ekspertiz risk haritasını sunar.
0: Ankara Çevre Otoyolu'nun İncek-Pozantı kavşağı Eskişehir istikameti onarım çalışması nedeniyle trafiğe kapalı, ulaşım Samsun istikametinden çift yönlü ve kontrollü olarak sağlanıyor. Aydın-Denizli Otoyolu'nda yenileme çalışması nedeniyle sol ve orta şerit kapalı, trafik akışı sağ şerit üzerinden yapılıyor.
6: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
7: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
4: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM.
8: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
9: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
10: Always Metro. Metro. Forever Metro. Metro.
11: Non-stop Metro.

0: Yeşilay.
1: Reklamlar.
2: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
0: Limitsiz hit müzik.

0: Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada. Metro
1: FM. Tüm sıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar. Sen ne istersen o.

0: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Sen ne istersen o.
1: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
2: Limitsiz.

0: Dün inanılmaz bir şarkı keşfettin. Bugün müthiş bir hit dinliyorsun. Ve yarın yine dans edeceksin. Çünkü burası...
1: Metro FM.

0: Kayaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa boyayla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz. Boyanın ustası Düfa Boya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Metro FM. Limitsiz. Hit müzik.

K-pop sahnesinin yıldızları burada parlıyor. Radyo K-pop. Radyo K-pop 7/24 Güney Kore popüler müziğinin hitlerini seninle buluşturuyor. Şimdi karnavalda. Metro FM hesabınıza limitsiz

0: Bu şarkının adını yine sana soracaklar. Çünkü Metro FM dinliyorsun.
1: Limitsiz hit müzik. Metro.

0: Serkan!
1: Efendim abi?
0: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi vardı dükkan için, onu halledeceğim.
2: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
0: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
3: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
4: Empara, Empara, bankanın güzeli.
5: Ve unutulmaz bir doğum günü sürprizi yap.
6: Türkiye'nin eğlence noktasında
7: ortam yine çok sıcak.
8: Metro FM.

0: Burada kimse yokken biz varız. Eğlence fabrikamız, dans bakanlığımız,
1: çılgın gecelerimiz ve rakipsiz şarkılarımız.
0: Instagram'da Metro FM'i takip etmen yeter. Metro FM'de.

0: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM.
2: Radio Gucci da Prada, a Dolce Gabbana. I feel like designer and nothing else matter. I ride that Gucci, that Prada.

gotta wait in line.

0: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM.
2: Ay.

0: Despacito.
1: Dün inanılmaz bir şarkı keşfettin. Bugün müthiş bir hit dinliyorsun. Ve yarın yine dans edeceksin. Çünkü burası
2: Metro FM.